Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

telefonun başına geçmeye hazırız. Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

0: isyankar ve asli bir çocuk olmayacaktı içimde. Şimdi rahat yataklarda uyuyamıyorum. Oysa yataklar değil, isyanım uyutmuyor aslında. Ben de tüm dünyaya haykırıyorum. İsyanlardayım ve isyanlarda kalacağım. Kalbim bu kadar sızlarken, saatler bu kadar acımasız dönerken,
1: Radyo
0: geceler
1: General
0: bu kadar hüküm sürerken ve duvarlar üstüme üstüme gelirken,

olan bir soruyla yaşadım hayatımı hani. Hırpalanmış olsam da, hasretten gebersem de, gelemiyorum sana hani. Ecelin ayak sesleri

Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

0: Bu mevsimler hepten yalancı baba. Sonra hep kar yağıyor, sonra hep kızıl kıyamet. Senin saçlarına kar yağmaz mı hiç? Senin bıyıkların donmaz mı tipilerde? Sen üşümez misin baba? Sen üşürsen ben ağlamaz mıyım? Ayaklarına kapanayım. Bu karda kışta yolu tutma. Baba ne olur gitme.
1: Radyo General 98.7.
0: Baba bak, vallahi masallarım kahramansız kalıyor. Zambaklarım soluyor. Zümrüt kanatlı kuşlarım ölüyor. Baba ben bu saklambaç oyununu hiç sevmiyorum. Sağım solum sobe. Nereye saklanıyorsun böyle? Seni hiçbir yerde bulamıyorum. Kurbanın olayım, bana bu oyunu oynatma. Baba ne olur gitme. Neden en çok sen gidiyorsun? Neden en çok ben seni özlüyorum? Baba görmüyor musun, bulutlar çok karanlık. Ceketin ıslanır, ayakkabıların su çeker. Ve sen de beni özlersin sırılsıklam. Baba vakit akşam, gel inat etme. Baba ne olur gitme. Baba sen gidiyorken ben hiçbir şey anlamıyorum. Göklerden çağrılmak ne demek, yeni bir dünyaya doğrulmak da ne? Baba bulutlara binmek ne, gökkuşağının altında eğilip geçmek. Kanatlı atlar ne demek baba, dizlerine kapanayım, beni itme. Baba ne olur gitme. Baba senin aldığın bu pantolonun bir gün yırtılır. Bu ceketin rengi solar, bu ayakkabı delinir biliyorum. Sonrası ne olur baba? Bir daha gözlerim hiçbir zaman böyle bakmaz. Hiçbir zaman büyüyemem ben sensiz. Baba bu film başlamadan bitmiştir, bunu unutma. Baba ne olur gitme. Baba beni unutma.

Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

Aşkının yalanları doğrularla çakışır. Banadır yaptıkların, sana da bu yakışır. Kaybetmişsin özünü, unutmuşsun sözünü. Gördüm, gördüm bu alemde gerçek yüzünü. Sana da bu yakışır.

0: saçlarına karlar yağmış, ağırmasın bekle beni. Saçlarına karlar yağmış, ağırmasın.
1: Radyo General 98.7.

Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

0: Esnaf67.com reklamları sunar. Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer. Muhammed Altunbaş. Adres Kozlu Köyü Pazar Yeri Yanı. Telefon 0537 440 1686. 0372 266 6241.
1: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç nar piliçten alınır.
1: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimiz de vardır.
1: Nar piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
1: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat, nar piliç Yalçın Usta.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

0: Dekor.com reklamları sunar.
1: Kayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Kayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Kayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Suda Polis Karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya, hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
3: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524. Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değilsin. Kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Ay Deniz Temizlik.
3: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
4: Baksana camdan, elektrikler var mı?
3: Her yerin ışıkları yanıyor.
4: Sigortalara baksana hayatım.
3: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
4: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
3: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
4: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
2: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
4: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
2: Kozlu Azize Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
4: Telefonu 0543 430 90 13 0543 430 90 13.
2: Kahveci Elektrik.
5: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
6: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.
7: Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

Biliyor musun, en çok neye üzülüyorum? Seninle bir ömür boyu beraber olmayı düşünürken, belki de söyleyemediğim şeyler yüzünden şu anda yanımda olamadığıma, ellerini tutamadığıma. Ben seni çok sevdim, çok sevdim ama söyle.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Kayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Kayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067 0535 428 8067 Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
3: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

yaşındayken ayakkabının topuna basıp da gömleğin düğmesini ta göbeğime kadar açıp gezdiğim zamanlar. Ah köyüm ah, gurbete geldikçe ne oldu ki sanki? Dertten, çileden başka ne gördük ki sanki? Ben köyümü özledim gülüm. Ben köyde, köy odasında, şöyle yan yastığına yaslanıp da yer sofrasında anamın tarhana aşını özledim gülüm. Elini değme bana, elimden asır bak, eline batar. Ben de şehir değil, ben de parfüm değil, ben de köy, ben de toprak, ben de tezek kokar gülüm.

Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

0: Com reklamları sunar.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
2: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli İşçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Suda Polis Karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya. Hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
3: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
4: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
5: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
6: Radyo General 98.7.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşa kabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Kayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Kayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz, deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınav sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak.

0: Birliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
2: Sırtımda bunca yük varken halden anlamayan yarın eyleyim, eyleyim. Ben aşkımın hasretiyle yanarken yanmayan yar.

Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

0: Mesut Süre ile Rabarba sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
3: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
5: Esnaf67.com reklamları sundu.

Beni bayramlarda bekleme anne. Kaldım mekan içi mekanlarda. Şefkatin anılarımda gezer. Sıcaklığından eser yok buralarda. Buralar zemere sığına, etrafım duvar. Vuslatın nafile erişilmez anne. Öpüp okşadığın saçlarım şimdi kar beyaz. Hele bakmaya kıyamadığım o çehrem. Zemeride titreyip üşümüş, solmuş bir çiçek gibi anne. Anne, mutluluğunu tattığın o eski bayramlar. Şimdi kaftanlı bir masal. Bayramlarda şeker topladığım çocuksu tebessüm, kollarımda kelepçe. Bayram sabahı sana tebessümle verdiğim gün. Beni bayramlarda bekleme anne. Anne, kaldım mekan içe mekanlarda. Şefkatin anılarımda gezer. Sıcaklığından eser yok buralarda. Buralar zemheri sığına, etrafım duvar. Vuslatın nafile erişilmez anne.

0: Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Çayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Su'da polis karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya, hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
4: Banet Ünal'ın Yeri Restoran, lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın Yeri Restoran, Birlik Taksi Durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın Yeri Restoran'da buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın Yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar. Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köyü Pazar Yeri Yanı, telefon 0537 440 1686, 0372 266 6241.
1: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç nar piliçten alınır.
1: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimiz de vardır.
1: Nar piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
1: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat, nar piliç Yalçın Usta.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm

0: Hattı İş Merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

0: WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 0606. İste şarkını. Hemen radyonda dinle. Siz istediniz, biz de yaptık. WhatsApp istek hattı devrede. 0372 606 0606.
1: esnaf67.com reklamları sunar.
2: Çayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 43 67. Çayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli İşçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Suda Polis Karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya, hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
4: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524. Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
5: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.
0: WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 0606. İste şarkını. Hemen radyonda dinle. Siz istediniz, biz de yaptık. WhatsApp istek hattı devrede. 0372 606 0606.
6: Zirvenin tek sahibi 98.7.

0: İstek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 0606. İste şarkını. Hemen radyonda dinle. Siz istediniz, biz de yaptık. WhatsApp istek hattı devrede. 0372 606 0606.
1: Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle başlıyor. Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle başlıyor.
2: Efendim Emir ve Metin'in başkenti Kara Elmas Diyarı Zonguldak'tan sesimizi duyan herkese sımsıcak duygularımızla sevgi ve selamlarımızı ulaştırıyoruz. Bir Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle programına daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugün 20 Ağustos 2026 Perşembe. Tüm dinleyicilerimize mutlu, sağlıklı, huzurlu bir gün geçirmesini temenni ederek programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz, herkese günaydın efendim, hoş geldiniz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, herkese günaydın efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün 20 Ağustos 2026 Perşembe, yine güneşli ama hafif serin, sabahları serin oluyor. Gece biraz daha soğumaya başladı. Hani eskiler der ya, 15'i Ağustos'un 15'i yaz, 15'i kış derler. O yüzden havalar da biraz hafif hafif soğumaya başladı geceleri sevgili dinleyicilerimiz. Herkese günaydın. Araçlarında, evlerinde, iş yerlerinde bizlere kulak veren Radyo General dostları, hoş geldiniz. Burası Radyo General, 98.7 bölgenin en güçlü sesi efendim. Mesajlarınızı, isteklerinizi her gün olduğu gibi 0372 606 0606'dan bizlere ulaştırıyorsunuz. Aynı zamanda sesli mesaj da gönderebilirsiniz. Hoş geldiniz efendim.
1: Cengiz Çağlayan'la

Sevgili dinleyicilerimiz, herkese selam ve sevgiler gönderiyoruz. Çayır içiyor, çayır yanıyor, çayır. Efendim, efsane 67, efsane meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı tüm dinleyicilerimize mutlu, sağlıklı, huzurlu bir gün geçirmesini temenni ediyor efendim. 67 efsane meşhur Ereğli pidesin lahmacun sarayında kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, kahve, doğum günü nişan ve tüm organizasyonlarınızda sizinle 67 efsane meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı. Alo, paket 0552 134 07 67 0552 134 07 67. Adres Çınartepe Mahallesi, Aydıntepe Sokak. Sevgili dinleyicilerimiz, Üzülmez Sanayi sitesi üstü 2. TOKİ altında kalmakta sevgili arkadaşlar. Herkese sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. İsteklerinize de yer vermeye başladık efendim. Birazdan İsmail Türk'ün bu güzel eseri sonrasında isteklerinize yer vermeye başlıyoruz. Herkese günaydın.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Yaşar Usta ve Bayram Usta Ceylan'dan Zeno şarkısını istemiş. İyi yayınlar diliyoruz Cengiz abi demişler. Bay Kemal, Hakan Usta bizlerle birlikte. Konkini Gülay Hanım günaydın mesajını iletmiş. Efendim Hakan Usta yine bizimle birlikte. Erhan Bahadır, Muzaffer Yaşar abicim aynı zamanda. Evet, kavurma Şenol Aksoylu, sevgili yeğenim kavurma da yine bizlerle birlikte sevgili dinleyicilerimiz. Sırayla isteklerinize yer vermeye başladık ve şimdi önce Ceylan geliyor efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sevim Kayıkçı ablamıza da kucak dolusu sevgi ve selamlar gönderelim. Kocaman öpüyoruz, selam olsun diyelim Sevim Kayıkçı ablamıza da sevgili arkadaşlar. 67 efsane meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayında kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tavuğu, sulu yemek çeşitleri, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç ekmek arası, kahve, doğum günü, neşe ve tüm organizasyonlarınızla sizlerle birlikteyiz. Üzülmez Sanayi Sitesi Üstü 2. Toki altında hizmet vermekteyiz sevgili dinleyicilerimiz. 67 efsane meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı. Alo paket 0552 134 07 67. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır sevgili dinleyicilerimiz. Efendim sizden gelenleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Günaydın Cengiz Bey, iyi yayınlar diliyorum. Vedat Çetinkaya'dan ne kadar kanun varsa bozarım senden yana eserini rica ediyorum demiş Muzaffer Yahşi abimiz. Muzaffer abimin isteğine de yer veriyorum. Vedat Çetinkaya yorumuyla ne kadar kanun varsa bozarım senden yana.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Efendim Hasan'ımız bizimle birlikte, Hasan Terzi. Önce şarkısını dinleteceğiz. Sonrasında kısa bir röportaj yaptık. Onu sizlerle paylaşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Hasan Terzi çok sevdiği arkadaşlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Kazım Köroğlu, Kazım Bey'e gönderiyor. Hakan abisine gönderiyor. Ümit Canbaz Kastamonu'ya armağan ediyor. İbrahim Tatlıses yorumuyla "Layık Değilsin" geliyor efendim.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, Hasan Terzi kardeşimiz istemişti bu eseri. Bir de sabah bir röportaj yaptık Hasan'ımızla. Kısa bir röportaj hemen aktaralım.
1: Evet Hasan'ım, yine bugün seninle birlikteyiz. Hasan Terzi her gün olduğu gibi yine bir şeyler anlatıyor. Hasan'ım neler, aşkla ilgili neler söyleyeceksin?
2: Şimdi Cengiz abicim, aşk bir sudur, iç kudur.
1: Niye kuduruyor insan?
2: Ya insan diyor ki aşık oluyor, ne yaptığını bilmiyor, o anda sapıtıyor.
1: Sen öyle içip kudurdun mu aşkı?
2: Yok olmadım da ben onun arkadaşlarımızı gördüm. Berber olduğum için öyle geri diziyorum.
1: Ne diyorlar? Dertleşiyorlar mı?
2: Dertle diyorlar. İşte şöyle oldu, böyle oldu. Para bitti, aşk bitti. Kızlar evine gitti.
1: Niye gidiyor?
2: Para bitti ne yapacak? Adam kız için para için geliyor. Kız da paraya geliyor.
1: Paraya mı geliyor?
2: Paraya geliyor değil mi? Paraya geliyor. Para bitti, aşk bitiyor.
1: Aşk biter mi Hasan'ım ya?
2: Bitmez. İşte o bizim aşağı şimdi şöyle. Eskiden aşklar mezara kadar, şimdi pazara kadar. Pazara kadar. Pazara gidiyor şey... vatandaş
1: evlenirken ne diyorlar? Ölünce bize
2: ölünceye kadar diyor. Evet. Ondan sonra pazara kadar gidiyor evlilikte.
1: Hakim ayırıyor onu.
2: Hakim ayırıyor. Ona doğru esrar olarak buluşmaya. Biz ancak ölüm ayırır diyor. Biz ancak hakim ayırıyor. Ondan sonra doğru esrar olarak buluşmaya gidiyor Cengiz abi.
1: Kazım Köroğlu'nu seviyor musun?
2: Kazım Köroğlu benim adamımdır. Çok iyi sevdiği bir arkadaşımdır. Kazım abi bir arkadaş ya.
1: Diğerlerini unuttun ama.
2: O Hakan abim de iyidir.
1: Evet.
2: Cambaz o da şimdi burada yok. O da arkadaş da iyidir.
1: İyidir değil mi?
2: Evet.
1: Peki başka ne söyleyeceksin Hasan'ım? Sen bir dönem
2: şimdi bir şey
1: psikiyatri servisinde yatmıştın.
2: Orada yattım. Orada adam biri bana adres veriyor. Çıkmaz sokak, doğru 9, evde yokuz diyor. Dedim bir ya sen ne adres veriyorsun bana? O da kafada benim gibi gidik. Sigara içiyorlar, devamlı sigara içiyorlar. Bir gece adam biraz iki paket sigara attı. Bizi aldı, içtik. Niye attı bilmiyorum. Çeyreğe dağıttı, paket dağıttı. İçine demek adam bize yattı demek ki. Yani adam çekmiş herhalde, o da bizi atıverdi.
1: Neler yaşadın içeride?
2: İçeride ben çaycıda çalışıyordum. Çaycılık yapıyordum ben. Herkes bana dedi, sen dediler çok iyi çay demliyorsun. Çayı sen yap. Ben yapıyordum Cengiz abicim. Sen gittikten sonra biz ne yapacağız dediler. Ben benim gibi kontak bir adam bulunur dedim. Adam yok dedim.
0: estağfurullah. Hasan'ımızı seviyoruz. Kendisi istiyor sevgili arkadaşlar. Lütfen yanlış anlamayın. Hasan Terzi benim çok sevdiğim bir kardeşim. Bir dönem psikiyatri servisinde yatmış, ilaçlar kullanıyor. Ve illa diyor Cengiz abi sabahları senle röportaj yapalım. Ben de Hasan'ımızı kırmıyorum. Bilginiz olsun. Israrla kendisi istediği için kendisiyle röportaj yapıyoruz. Efendim programımız devam ediyor. Dayıcığım iyi yayınlar. Gavurma ben demiş. Gavurma seni, kavurma seni. Dayım senden Eren Liman Eyüpoğlu çılgın operatörleri ve şoförleri için benim herif çalar mısın demiş kavurma. O zaman geliyor efendim. İzmirli Deniz benim herif diyor efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Efendim 67 efsane meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayında kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, kahve, doğum günü nişan ve tüm organizasyonlarınızda sizinle birlikte olmaya devam ediyor. 67 efsane meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı yenilenen yüzüyle Üzülmez Sanayi Sitesi Üstü 2. Toki altında hizmet vermeyi sürdürmekte sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, Aşkın Nur Yenge şimdi sizlerle birlikte. Günaydın Cengiz abim, hayırlı günler, hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Aşkın Nur Yenge, Sana Değmezmiş şarkısı tüm General Radyo dinleyicilerine armağan ediyorum. Teşekkürler abim demiş. Erhan Bahadır kardeşim istemiş. Biz de Aşkın Nur Yenge'den dinliyoruz. Sana Değmezmiş.

sevgili dinleyicilerimiz, Yaşar Usta ve Bayram Usta abicim iyi yayınlar demişler. Serdar Ortaç'tan Dansöz şarkısı tüm fırıncılara, yufkacılara, Radyo General dostlarına armağan ediyoruz demişler. Aslan Doğanay bizimle birlikte, kolay gelsin Cengiz Bey. Musa Eroğlu'ndan bir parça istiyorum, hayırlı yayınlar demiş. Tabii ki efendim, sırayla ulaştıracağız. Birazdan anonslarımız da olacak ama önce Serdar Ortaç Dansöz'le geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sizden gelenleri sizlere aktarmayı da sürdürüyoruz efendim. Burası Radyo General 98.7, her sabah pazar hariç saat 10'da sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Güne merhaba diyoruz. Saatlerimiz 10.44. Araçlarında, evlerinde, iş yerlerinde bizlere kulak veren tüm güzel insanlara bir kez daha sevgi ve selamlar gönderelim efendim. Mimoza Oral yengemize sevgi ve selamlar ulaştıralım. Terin Oral yengemize, Yalçın Oral ağabeyimize, Terzi Hüseyin Sağır abiye, Terzi Celal ustamıza, Terzi Hadiye Hanım'a sevgiler, selamlar. Mahallemizden Ayşe Akaya ablamız, Nevin ve Ahmet Özdemir çifti, İrem kızımıza, Topuk Remzi Dinler ailesine ve tüm Dinler ailesine sevgi ve selamlar gönderelim. Nadiye Hanım bizimle birlikte, Nadiye Yazıcı selam olsun diyelim. Akiş Kuru Temizleme, Mehmet Boran babamız, Ali Kemal Boran abimize de Allah'tan bir kez daha rahmet diliyoruz. Meliha teyzemiz, Gülfidan kısa teyzemiz, Fehime Tiryaki annemize, Kadir Tiryaki abimize, Ahmet Tiryaki kardeşime sevgi ve selamlar ulaştıralım. Sevgili dinleyicilerimiz, manevi kızım İzmir'den bizlere kulak vermekte. 1,5 ay yaz döneminde buradaydı, okullar tatil olduğu için 1,5 ay çok güzel günler geçirdik. Sevgili kızıma buradan kucak dolusu manevi kızım Emel Topal'a sevgi ve selamlar gönderiyorum. Ege'nin incisi, evet Ege'nin incisi İzmir'e, muhteşem İzmir'e selam olsun diyelim efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, 0372 606 0606, Musa Eroğlu'ndan bir şarkı geliyor. Kim istemişti? Aslan Doğanay bizden istemişti. Aynı zamanda bu şarkı Musa Topal ağabeyime, Hatice Topal teyzeme ellerinden öperek gönderiyorum. Sevgili dinleyicilerimiz, bu güzel eseri Telli Turnağım Musa Topal yorumuyla geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, Ramazan Derebaşı kardeşimiz de bizimle birlikte program devam ediyor. Sevim Kayıkçı ablam bizimle birlikte. Sevim ablamıza dün akşam ziyaret etmiştik. Sevgili ablama buradan kucak dolusu Sevim Kayıkçı ablama sevgi ve selamlarımızı ulaştırmış olalım. Kış masalı Sevim Kayıkçı ablamızdan tüm Radyo General dinleyicilerine ve aynı zamanda tüm sevdiklerine armağan oluyor bu güzel eser sevgili arkadaşlar.

Efendim Sibel Can'dan dinledik. Evet, güzel bir şarkıydı. Kış masalı Sevim Kayıkçı ablamıza armağan ettik. Kucak dolusu sevgi ve selamlarımızla birlikte efendim. Ramazan Derebaşı kardeşimizin bir isteği var. Listemizi aldık, ulaştıracağız. Efendim 67 efsane meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı. Neler var efendim? Kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, köfte, kahve, doğum günü, nişan ve tüm organizasyonlarınızda sizinle birlikteyiz. Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ altında hizmet vermekteyiz sevgili dinleyicilerimiz. Aynı zamanda alo paket 0552 134 07 67, ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. 67 efsane meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı için hazırladığımız özel program efendim Güler Duman'la sürüyor. Ramazan Derebaşı bu şarkıyı tüm sevdiklerine ve dostlarına armağan etmiş. Ömür dediğin türküsü geliyor efendim.

0: Ömür dediğin güzel bir eserdir sevgili dinleyicilerimiz. Ömür dediğin nedir ki? Dalda bir kuru yaprak, bin sene de yaşasan son durak kara toprak. Celal ustamızın bir isteği vardı. Listemizi aldık ama reklamlar sonrasında ulaştıracağız. Şeyma Hanım, selamun aleyküm Cengiz Bey demiş. Maykırıslar Şeyma. Aleyküm selam Şeyma Hanım. İş arkadaşlarım Zelife, Hatice, Necibe, Recep'imden Değerlisin şarkısını istiyorum. Şimdiden teşekkürler. Bir de onlara çok sevdiğimi söylemek istiyorum. İyi ki benim arkadaşlarım onlar demiş. Şeyma Hanım, bakın Şeyma Hanım, Zelife Hanım, Hatice Hanım, Necibe Hanım. Şeyma Hanım var ya, sizi çok seviyor. Gerçekten yürekten seviyor. Yaralı Kalp Gül demiş ki, günaydın Cengiz abim, hoş geldin. Evimizin neşesi, nasılsın, iyi misin? Ferdi Tayfur'dan hayırsız, hayırsızlara gelsin şimdiden teşekkür ederim. Herkese selamlar demiş. Tabii ki ulaştıracağız ama kısa bir reklam, bir yerlere ayrılmayın.
1: Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.
2: Esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 61 67 0552 027 20 04. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
3: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık adresi: Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı. 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik. Çelikte ustalık, kalitede gelenek.
4: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
5: Baksana camdan, elektrikler var mı?
4: Her yerin ışıkları yanıyor.
5: Sigortalara baksana hayatım.
4: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
5: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
4: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
5: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
2: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
5: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
2: Kozlu Aziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
5: Telefonu 0543 430 90 13. 0543 430 90 13.
2: Kahveci Elektrik.
6: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.
7: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.

Sevgili dinleyicilerimiz, hep programımız devam ediyor. Reklamlar sonrası Orhan Gencebay Batsın Bu Dünya ile geldi. Celal Usta'nın isteğiydi. Biz de yer vermiş olduk efendim. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe lezzet durağınız olmaya devam ediyor. Tost hamburger, ayvalık tostlu kumru, sabah kahvaltısı, et sote, tavuk sote, ızgara köfte ev yemekleri sizleri bekliyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe, Karadeniz Ereğli Ekomar Hastanesi yanında. Mürüvvet Kahraman, Mürüvvet Ablacım bizi aramış. Mürüvvet Abla'ya da buradan sevgi ve selamlarımızı ulaştırmış olalım. Recep'imden Değerlisin eseri geliyor. Selamünaleyküm Cengiz Bey. May Kristal Şeyma demişti. Şeyma Hanım. Arkadaşlarım Zelife, Hatice, Necibe, Recep'imden Değerlisin. Bir de onlara çok sevdiğimi söylemek istiyorum. İyi ki benim arkadaşlarım onlar demiş. Yaralı Kalp Gül'ün isteği var. Birazdan ulaştıracağız. Hatice Hanım bir şarkı istemiş. Evet sevgili dinleyicilerimiz, yine arkadaşları Zelife, Necibe, arkadaşlarım Şeyma'yı çok seviyoruz. O da bizim için çok değerli. Onsuz iş yerinin tadı tuzu yok diyebilirim. Yani şu an hasta olduğu için yanımızda olamıyor. Çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ve sizin seçtiğiniz bir şarkıyı arkadaşlarımıza armağan etmek istiyorum. Çok teşekkürler Cengiz Bey, size de gelsin, tüm general dinleyicilerine de armağan olsun demiş Hatice Hanım. Hatice Yeşildağ göndermiş. Ama önce Recep'im geliyor, Değerlisin diyor Recep'im efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Radyolarını yeni açan tüm dinleyicilerimize bir kez daha sevgi ve selamlar gönderelim. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında bizleri dinleyen tüm Radyo General dostlarına bir kez daha selam olsun efendim. 67 efsane meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayında kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, kahve, doğum günü, nişan ve organizasyonlarınızda sizinle birlikte olmaya devam ediyor. 67 efsane meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayında hemen şöyle bakalım sevgili dinleyicilerimiz. Alo paket 0552 134 0767, Çınartepe Mahallesi. Adres Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi Üstü 2. TOKİ altında hizmet vermekte sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, programımız devam ediyor. Ferdi Tayfur hayırsızla geliyor. Yaralı Kalp gün günaydın Cengiz abim, hoş geldin, evimizin neşesi, iyi misin? Ferdi Tayfur'dan hayırsız, hayırsızlara gelsin abi, teşekkür ederim demiş. Biz de gönderelim bu güzel eseri.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Servisi doktorlarından ameliyatlarımızı gerçekleştiren doktorumuz, öğretim üyesi Doktor Reha Girgin, kıymetli eşi Müjde Girgin hanımefendiye sevgi ve selamlar gönderelim. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Koruma ve Güvenlik Şube Müdürü kıymetli komutanımız Fikret Savran'a, değerli eşi Nesrin Savran, diş hekimi oğlu Berkay Savran'a sevgi ve selamlarımızı da ulaştırmış olalım sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, Rukiye Hanım demiş ki, iyi yayınlar Cengiz abicim demiş, unutamam seni şarkısını Koray Avcı'dan. Bu şarkı arkadaşlarımıza armağan olsun, Nurgül, Serpil, Ayca, Mesude'ye armağan olsun demiş. Nurgül iyileşiyor abi demiş. Çok sevinçliyiz. Allah'ım şifa versin tüm hastalarımıza. O zaman gönderelim. Unutamam seni şarkısı Koray Avcı yorumuyla geliyor. Efendim, uzmanlar uyarıyor. Hava sıcaklığı 5 derece birden yükseliyor. Meteoroloji saat verdi, ay sonuna kadar sürecek. Yurtta etkisini artıran sıcak yaz sıcakları bugünden itibaren yükselişe geçiyor. İstanbul'da termometrelerin bugün 35 dereceyi görmesi beklenirken hava sıcaklığının hafta sonu daha da artarak devam etmesi bekleniyor. Yurt genelinde kavurucu sıcaklar etkili olurken meteoroloji bunaltıcı havanın yanı sıra doğu bölgelerde beklenen kuvvetli rüzgar ve yerel sağanaklara karşı da vatandaşları uyarmış sevgili dinleyicilerimiz. Koray Avcı yorumuyla dinleyeceğiz. Unutamam seni geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Konkini Gülay Hanım da güzel bir şarkı istemiş. Tüm Radyo General dostları için istemiş sevgili dinleyicilerimiz. Listemizi aldık, ulaştıracağız. 67 efsane meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayında kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, kahve, doğum günü, nişan ve tüm organizasyonlarınızda yanınızda sevgili dinleyicilerimiz. 67 efsane meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı. Alo paket 0552 134 07 67. Adres Çınartepe Mahallesi, Üzülmez Sanayi Sitesi Üstü, 2. Toki altında hizmet vermekte sevgili dinleyicilerimiz. Efendim 67 efsane meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı için hazırladığımız özel program güzel bir ayna yorumuyla sürecek. Gelen mesajlara da bakalım. Hayırlı sabahlar Cengiz Bey, biz de Maykristal'den Hatice, Zelife ve Necibe. Biz de arkadaşımız Şeyma'yı çok seviyoruz. O da bizim için çok değerli. Onsuz iş yerinin tadı tuzu yok diyebilirim. Yani şu an hasta olduğu için yanımızda olamıyor. Çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve sizin seçtiğiniz bir şarkıyı arkadaşlarımıza armağan ediyoruz. Çok teşekkürler Cengiz Bey. Size de gelsin. Tüm general dinleyicilerine de armağan olsun. İyi ki varsınız demiş Hatice Hanım. Teşekkür ediyorum efendim, sizler de öyle. Günaydın abi, fındığın son gününden selam olsun. Sıradaki parçayı kızım Burcu, oğlum Kaan ve kuzenleri Başak, Miraç, Özgür, Enes, Bıyıklı'ya armağan olsun demiş Meryem Kütükçü Meryem Hanım. Günaydın Cengiz Bey, ben Masal Terzi Hadiye. Cimilli İbo'dan Benim Sevdam çalar mısınız demiş. Sırayla isteklerinize yer veriyoruz. Hatice Hanım'ın isteği vardı. Hatice Yeşilda, arkadaşları Zelife, Necibe ve Hatice, Şeyma Hanım'a, rahatsız olan, hasta olan Şeyma Hanım'a bir şarkı istemişler. Biz de bu şarkıyı seçtik. Ayna yorumuyla Çayımın Şekeri geliyor efendim.

Radyo programımız devam ediyor. 67 efsane meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayında kahvaltı çeşitleri çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, iskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, kahve, doğum günü ve nişan, tüm organizasyonlarınızda sizinle birlikteyiz. 67 efsane Ereğli efendim pidesi ve lahmacun sarayında bunlar var. Ayrıca 0552 134 07 67 ev ve iş yerlerine telefonla ulaşabilirsiniz. Servisimiz vardır. Üzülmez Sanayi sitesi 2. TOKİ altında hizmet vermeye devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, şöyle bir bakalım sevgili dinleyicilerimiz hemen. Evet, Ayşe Hanım, Ayşe Çiv bizimle birlikte. Arkadaşlarım Seyhan, Emoş ve

Sevgili dinleyicilerimiz, sizin seçtiklerinizle sürüyor programımız ve şimdi de Cemil Libo'nun güzel bir eseri geliyor. Sırayla isteklerinize yer vermeye devam ediyoruz. Cengiz Bey masal terzi demiş, Hadiye Hanım Cemil Libo'dan Benim Sevdam istemiş. Ayrıca sıradaki şarkıyı Meryem Kütükçü, Günaydın abi fındığın son gününden selam olsun, sizlere de kolay gelsin diyelim. Sıradaki parçayı kızım Burcu, oğlum Kaan, kuzenleri Başak, Miraç, Özgür, Enes, Bıyıklı'ya armağan ediyoruz demiş. Biz de ulaştıracağız, sırayla isteklerinize yer veriyoruz. Şimdi Cemil Libo geliyor. Esti Bahar Yeli Benim Sevdam. Damn.

Sevgili dinleyicilerimiz, sizin seçtiklerinizle sürüyor programımız 0372 606 0606. Ferdi Tayfur'dan bir şarkı istiyorum abi. Bahçeli Evler'de Mehmet abiye gelsin, bir de 408'e gelsin demiş. Ali Kavraz göndermiş. Ferdi Tayfur'dan bir şarkı birazdan gelecek sevgili arkadaşlar. İsteklerinizi, mesajlarınızı ulaştırmaya da devam ediyorsunuz bizlere. 0372 606 0606 sevgili dinleyicilerimiz. Ve şimdi de yine çok güzel bir eserimiz geliyor. Hüner Coşküner yorumuyla. Bay Kemal istemiş Hüner Coşküner'den bu şarkıyı, tüm Radyo General dostlarına da armağan etmiş. Mürüvvet Kahraman Mürüvvet teyzemizin bir isteği var. Listemizi aldık, göndereceğiz. 67 efsane meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayında kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tava, sulu yemek çeşitleri, İskender et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, kahve, doğum günü, nişan ve tüm organizasyonlarınızda yanınızda sevgili dinleyicilerimiz. Alo, paket 0552 134 0767 ev ve iş yerlerine servisimiz vardır. Üzülmez Sanayi Sitesi Üstü 2. TOKİ altında hizmet vermekteyiz. 67 efsane meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı. Hüner Coşküner geliyor, artık sevmeyeceğim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606. İstekleriniz ve mesajlarınız ulaşıyor bizlere. Sırayla isteklerinize yer vermeye devam edeceğiz efendim. 67 efsane meşhur Ereğli pidesi lahmacun sarayı. Kahvaltı çeşitleri, çorbalar, toz tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası kahve, ayrıca doğum günü ve nişan, tüm organizasyonlarınızda 67 efsane meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı yanınızda olmaya devam ediyor. Üzülmez Sanayi sitesi üstü 2. TOKİ altında hizmet vermekteyiz. Sevgili dinleyicilerimiz, alo paket 0552 134 07 67. Sizin seçtiklerinizle sürecek programımız ama önce güzel bir eser geliyor Aşkın Nur Yengi'den.

Programımız devam ediyor. 67 efsane meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı için hazırladığımız özel program sürüyor efendim. 67 efsane meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayında kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, iskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, ayrıca kahve, doğum günü, nişan ve tüm organizasyonlarınız da yanınızda. 67 efsane meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Alo paket 0552 134 0767, sevgili dinleyicilerimiz. Adres Üzülmez Sanayi Sitesi Üstü, ikinci TOKİ altında sevgili arkadaşlar. Yani çok bilindik bir yerde hizmet vermeye devam ediyor sevgili arkadaşlar. Evet, 0372 606 0606'dan istekleriniz geliyor. Ayşe Hanım, Ayşe Çiv demiş ki Ferdi Tayfur'dan Bugün Sen şarkısı. Arkadaşlarım Seyhan, Emoş ve Yıldıray Demirci abimize armağan ediyoruz demiş. Biz de ulaştıralım sevgili dinleyicilerimiz. Sırayla isteklerinize yer vermeyi sürdürmekteyiz ve şimdi Bugün Sen Ferdi Tayfur yorumuyla dinleyeceğiz. 0372 606 0606.

dinlediniz. Programımız devam ediyor. Sizden gelenleri sizlere aktarmayı da sürdürüyoruz. İyi yayınlar Cengiz abicim. Zonguldak'a geldim. Biraz daha iyiyim. Yani kalkamıyorum, doğru dürüst yürüyemiyorum, tedavi görüyorum demiş Nurgül kızımız. Geçmiş olsun, acil şifalar dileyelim Nurgül kızımıza. Arkadaşlarım Serpil, Aycan, Rukiye, Mesude için Gülden Karaböcek'ten "Bahtıma Yanarım Cengiz abim, çalarsan bizi mutlu edersin" demiş. Dinletelim o zaman, Gülden Karaböcek yorumuyla geliyor "Bahtıma Yanarım".

sevgili dinleyicilerimiz. Rattan Zeynep Hanım da bizimle birlikte. Elmas Hanım'ın da isteği var. Özlem Hanım Bursa'dan yine bir şarkı istemiş. Kilitçi Rasim Baba, Ankaralı Turgut'tan Kaymak Lazım şarkısını istemiş. Göndereceğiz birazdan. 67 Efsane Meşhur Ereğli Pidesi ve Lahmacun Sarayı için hazırladığımız programda sürüyor. Kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası köfte, kahve, efendim doğum günü ve nişan ve tüm organizasyonlarınızda sizleri bekliyoruz. 67 Efsane Meşhur Ereğli Pidesi Lahmacun Sarayı. Alo, paket 0552 134 0767, ev ve iş yerlerine servisimiz vardır sevgili dinleyicilerimiz. Adres Üzülmez Sanayi Sitesi Üstü 2. TOKİ altında hizmet vermekte. Ankaralı Turgut yorumuyla dinleyeceğiz. Rahmetle anıyoruz Turgut'u. Kaymak lazım diyor. Kilitçi Rasim Baba istemiş. Tüm sevdiklerine armağan ediyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sizden gelenleri sizlere de aktarmayı sürdürüyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Serpil Hanım demiş ki yayınlar Cengiz abicim, Cengiz Kurtoğlu'ndan, Adaşından yine mi sen şarkısını arkadaşlarım Rukiye, Nurgül, Aycan ve Mesude'ye armağan ediyorum. Ayrıca sizlere de gelsin, fantazi müziğin en güzel şarkılarından bir tanesi. Evet, Cengiz Kurtoğlu'nun bu şarkı yıl kaçtı? Yıl bayağı bir var. Şu an 61 yaşındayım ben. 18 yaş, vay be, 18 yaşındayım o zaman sevgili arkadaşlar. 17-18 yaş. Rahmetli anneannem teyp almıştı, böyle kaset çalar. Kaset vardı, bizim yaş grubu bilir. Eskiler bilmezler. Böyle bant sardığı zaman kalemle çevirir düzeltirdi konu böyle. İşte o dönemlerde Cengiz Kurtoğlu ve Ferdi Tayfur'un şarkılarını, kasetlerini almıştık. En çok dinlediğim şarkılardan biriydi bu şarkı. Vay be, 18'li yaşlara doğru gidiyoruz. Nostaljiye, şöyle bir geçmişe doğru gidelim. Bu şarkıyla Serpil Hanım'ın isteği arkadaşlarına ve Radyo General dostlarına armağan oluyor. Yine mi sen adaşım geliyor.

Vay be, yıllar öncesine gittik. Bu şarkıyla fantazi müziğin prensi Cengiz Kurtoğlu geldi sevgili dinleyicilerimiz. 67 efsane meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayında kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ayrıca fırın sütlaç, ekmek arası köfte, kahve, efendim çay, doğum günü ve nişan, tüm organizasyonlarınızda sizinle birlikte olmaya devam ediyor 67 efsane meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı. Efendim alo paket ev ve iş yerlerine servisimiz vardır. 0552 134 0767 ev ve iş yerlerine servisimiz var. Telefon bu adres Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, ikinci TOKİ altında, TOKİ evleri altında hizmet vermeyi sürdürmekteyiz sevgili dinleyicilerimiz. Evet ve Özlem Hanım Bursa'dan, iyi yayınlar Cengiz Bey demiş. Ümit Besen'den Diyemedim şarkısını tüm Kozlu'daki arkadaşlarıma, dostlarıma ve Radyo General dinleyicilerine armağan ediyorum. Çalar mısınız demiş. Dinletiriz efendim, ne demek. Ümit Besen geliyor, Diyemedim güzel bir eserle dinleyeceğiz efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 67 efsane meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı için hazırladığımız özel program yine güzel bir eserle sürüyor. Hasan Usta demiş ki, Cengiz abim demiş, çok sevdiğim bir şarkı var. Muazzez Ersoy'dan olursa mutlu olurum. Pişman olur da bir gün geri dönersen eğer. Şarkı bu efsane yani. Pişman olur da bir gün dönersen bana geri. Gönül kapım açıktır, çalmadan gir içeri. Gönül kapım açıktır. Çok güzel bir sanat müziği eseridir. Hakikaten en güzel eserlerden bir tanesidir. Ne diyor? Pişman olur da bir gün ray ray ray döner.

İçeri. Oğlum kap oradan bir şey getir. Evet, boş gitmiyor. Sevgili dinleyicilerimiz, o zaman Muazzez Ersoy'dan dinletelim. Pişman olur da bir gün dönersen geri. Evet, Mustafa abimizin de çok sevdiği bir eserdir. Mustafa Bıyıklı ve tüm sevdiklerine de armağan edelim efendim.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, gerçekten 10 numara 5 yıldız bir şarkıydı. Dinlemiş olduk bu güzel şarkıyı. Peki bunun üzerine bir şarkı da ben seçeyim. Bir sanat müziği, benim sevdiğim eserlerden bir tanesini dinletelim. Sevgili dinleyicilerimiz, ne dersiniz? Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? Zeki Müren sesiyle, Zeki Müren'in yorumuyla dinleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Değerli dinleyicilerimiz, 67 efsane, meşhur efsane Ereğli Pidesi ve Lahmacun Sarayı'nda kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, kahve, ayrıca doğum günü, nişan ve tüm organizasyonlarınızda sizinle birlikteyiz. 67 efsane meşhur Ereğli Pidesi ve Lahmacun Sarayı. Alo, paket 0552 134 0767 ve iş yerlerine servisimiz vardır sevgili dinleyicilerimiz. Bu güzel şarkıyı da 67 efsane çalışanlarına ve müşterilerine de armağan edeceğiz. Adres Üzülmez Sanayi Sitesi Üstü 2. Toki altında. Zeki Müren yorumuyla dinleyeceğiz. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım?

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Bu arada Karadeniz Ereğli Kumru Kafe lezzet durağınız olmayı sürdürüyor efendim. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe'de tost, hamburger, ayvalık tostu, efendim kumru hepsi sizleri bekliyor. Et sote, tavuk sote, ızgara köfte sevgili arkadaşlar hepsini Karadeniz Ereğli Kumru Kafe'de bulabilirsiniz. Ekomar Hastanesi yanında hizmet vermekte Karadeniz Ereğli Kumru Kafe. Efendim Mimoza Oral yengemin sevdiği bir türkü vardı. O türküyü de kendisine ve sevdiklerine armağan edelim. Orhan'a kalmaz yorumuyla dinleteceğiz. Garip bir kuştu gönlüm, elimden uçtu gönlüm.

Efendim güzel bir türkümüzdü. Mimoza Oral yengemin sevdiği türkülerden bir tanesiydi. Kendisine de armağan etmiş olduk sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi bir türkü de ben seçtim, göndereceğim. Çok sevimli bir türküdür bu. Hep birlikte dinleyeceğiz. Efendim İstanbul'da yine deprem oldu. Salı gününden bu yana 70'in üstünde deprem meydana gelen İstanbul'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem sinsilesi oluşmuş efendim. Deprem daha oldu. Adalar açıklarında meydana gelen depremin derinliği 11 kilometre olarak ölçüldü. Son 3 günde 70'ten fazla deprem meydana geldi. Çarşamba günü aktivite zirve yapmış. Ve dolayısıyla sevgili arkadaşlar bir kez daha gece boyunca 42 deprem daha kaydedilmiş. 2.0, 2.7 tıkır tıkır tıkır tıkır oynuyor. Yani şu gerçeği bir kez daha altını çizelim. Biz ülke olarak deprem kuşağındayız ve kesinlikle ve kesinlikle evlerimizi sağlam yapacağız. Sağlam olmayan binalarımızı ne yapacağız? Elden geçireceğiz, güçlendireceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Bırakın güçlendirmeyi, adam diyor ki ya senin evin 3 kat, imarı 3 kat. Yani 3'ün altında zemin etüdü, jeologlar falan işte bilmem neler, mühendisler araştırıyor. Diyor ki sana en fazla 3 katlı ev yapma izni veriliyor. Yani doğa bunu veriyor, bilim bunu veriyor. Bilim diyor ki bilimsel incelemelere göre zeminde sıkıntı var, en fazla 3 katlı yaparsın. Ben hallederim diyor. Gidiyor belediyeye, oraya buraya. 5 kata kadar ne yapıyor abi? Kendi kefenini hazırlıyor. Parayı mı veriyor? Rüşvet mi veriyor? Ne yapıyorsa 3 katlık imara 5 kat alıyor. Ondan sonra ne oluyor? Deprem olduğu zaman ev gitti bilmem. Abicim yapmayın. Yapmayın bu tür şeyler. Sonra dikkat edelim, biz deprem kuşağında olan bir ülkeyiz. Depremle birlikte yaşamayı öğreneceğiz. Japonlar bunu aşmışlar ama biz hala 99 depreminden bu yana hiçbir doğru dürüst önlem alamadık, almadık. Yani aldık diyen yalan söyler. Bana kanıtlayın abi, kim ne önlem aldıysa kanıtlayın. Çalışmalar var. Yani bakın, aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Rahmetli Necmettin Erbakan derdi ki sizi gidi sizi, lafla peynir gemisi yürümez derdi. Lafla peynir gemisi yürümez. İcraata bakacağız. İcraat önemli sevgili dinleyicilerimiz. Onun için bir kez daha altını çiziyorum. Biz deprem kuşağında yaşayan insanlarız. Deprem kuşağı olan bir ülkedeyiz. Depreme her an hazırlıklı olmalıyız ama maalesef bir türlü o hazırlığı yapamıyoruz. O zaman Şakir Öner Günhan 50 yıl önceye sizi götürüyor ve ne diyor biliyor musunuz? Kara kaşlı yer, söyle derdini. Ne bileydim ben senin cama geldiğini, camdan sevdiğini, gönül verdiğini diyor. Allah Allah. Yani o zaman niye cama taş atsaydı? Ufak taş atıyorlardı eskiden cama. Kız cama çıkıyordu. Tabi babası çıkarsa sıkıntı.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Bay Kemal ve Hakan Usta, sıradaki şarkıyı da bize armağan eder misin abi? Seni dinlerken zaman nasıl geçiyor anlayamıyoruz demişler. Zaman geçiyor evet maalesef. Evet, dün yüzümde benim böyle 2 seneye yakın sol tarafta, yüzümün sol tarafında, gözümün hemen göz kapağımın altında böyle bir kızarıklık vardı. Oynuyordum, şey yapıyordum falan. Uzun süredir şey yapmadık. Dün cildiye'ye gittim. Nil Hanım baktı, Nil Hanım vardı, ilgilendi. Öyle bir şey dayadı oraya, mikroskop gibi bir şey baktı, dedi ki İyi huylu bir lezyon ama bunu takip etmemiz lazım. Çünkü dedi şapka kullanmanız lazım, ilaç verdi. Bir ay sonra kontrole gelin. Eğer bir büyüme olur, bir şey olursa dedi. Yani cilt kanseri olma ihtimali var dedi. Onun için şapka takarak gezeceğim. Ve ilaçları falan verdi. İlaçları sürüyoruz. Bir şekilde şey yapıyoruz ama dikkat etmek lazım. Yani vücutta, şunun için söylüyorum. Ya vücutta bir değişiklik oluyor. Bir işte bir ben meydana geliyor, bir şey oluyor. Ama ne olacak, bundan da ne olur diye düşünmemek lazım. Önleme almak için bir hekime, doktora başvurmak gerekiyor sevgili dinleyicilerimiz. Yani iyi huylu bir lezyon dedi doktor ama sonuç itibariyle takip edelim dedi. Dondurdu, bir de dondurucu sıktı oraya. Nil Hanım'a da, Atatürk Devlet Hastanesi Cildiye doktoru Nil Hanım Efendi'ye de buradan sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım sevgili dinleyicilerimiz. Yani en değerli hazine sağlıktır. Sağlık ihmale gelmez sevgili dinleyicilerimiz. 67 efsane meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayında kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, köfte, kahve, çay, doğum günü, nişan ve tüm organizasyonlarınızda sizinle birlikte olmaya devam ediyor. Bir telefon kadar yakınız. Ayrıca alo paket 0552 134 07 67. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Adres Üzülmez Sanayi Sitesi 2. TOKİ, Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında kalmakta. O zaman Bay Kemal'e bir şarkı armağan edelim. Erol Evgin ve Emel Sayın birlikte söylüyor. Seni düşündüm, işte öyle bir şey geliyor efendim.

Çok sevdiğim bir başkomiserim kardeşim, kıymetli başkomiser kardeşim de şu an bizi dinlemekte. Onun da sevdiği bir şarkı var. O şarkı da birazdan gelecek. Ama önce Erol Evgin ve Emel Sayın sizlerle birlikte oluyor efendim.

Dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Şimdi de ayna yorumuyla güzel bir eser dinleyeceğiz. Çok kıymetli kardeşim, başkomiser kardeşime buradan sevgi ve selamlarımızı da göndermiş olalım sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, Bakan Gürlek duyurdu, Ankara'daki fuhuş ve insan ticareti ağına darbe. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da fuhuş, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, başkentin huzurunu bozan yapılara karşı kararlılıkla neşter vurulacağını belirterek, devletin nefesi bu kirli düzenlerden menfaat sağlayanların üzerindedir dedi. İki ilçede eş zamanlı baskınlar, Etimesgut ve Çankaya'da geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirilmiş sevgili dinleyicilerimiz. Efendim, Akın Gürlek Adalet Bakanı olduktan sonra o kadar fazla operasyon yapılmaya başlandı ki, kim olursa olsun kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. İşte olay budur. Hani devlet adamlığı deniyor ya, işte budur. Kesinlikle hiç kimsenin gözünün yaşına bakma yok. Devlet er ya da geç ne yaparsanız yapın, illaki ensenize yapışır. Ayna yorumuyla dinleyeceğiz. Gelincik geliyor sevgili dinleyicilerimiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Ormancı Ahmet Tefendi'nin bir isteği var. O şarkıya yer vereceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Ne istemiş bizden? Cengiz abim, iyi yayınlar diliyorum. Abi seni sevmeyen ölsün şarkısını dinletir misin? Bu şarkı gideceği yeri biliyor. Şimdiden teşekkür ederim abim. Hülya ablama ve sizi dinleyen meşhur kişiye armağan olsun. Sevgilerimi sunuyorum. Seni sevmeyen ölsün şarkısını söyleyen sanatçı senin seçtiğin sanatçı olsun demiş Ormancı Ahmet Tefendi. Efendim gazeteci Nagihan Alçı demiş ki evet, Nagihan Alçı medreselerin eğitim vermesine karşı çıkılmaması gerektiğini savundu. Alçı bence medreseler eğitim verebilir. Medrese kültürü bir toplum için önemlidir. Bunu reddedemezsiniz. İllegal hale getiremezsiniz ifadelerini kullanmış. Üç kızını neden kolejde okutuyor? Batur sosyal medya hesabından Nagihan Alçı'yı etiketleyerek merak ediyorum Nagihan Alçı üç kızını neden kolejlerde okutuyor diyerek sormuş. Batur Alçı'nın medrese eğitimine yönelik savunucusunu çocukların eğitimi tercihi üzerinden eleştirmiş. Nur Batur paylaşımın devamında ise Alçı'ya yönelik eleştirisini şu sözlerle sürdürmüş. Hemen kolejden alıp medreseye versin. Malum medreseler cumhuriyetle kapatıldı ama olsun, Nagihan Alçı da Mısır'a taşınır, kızlarını da Kahire'de medreseye gönderir. Belki kendisi de gider diye bir paylaşım yapmış sevgili dinleyicilerimiz. Evet, şimdi de güzel bir şarkımız Ahmet Tefendi istemişti bizden. Biz de Tüdanya yorumuyla gönderiyoruz. Seni sevmeyen ölsün geliyor efendim.

0: Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Çayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşa kabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.
0: Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.
1: Esnaf67.com

0: İzleyicimiz, reklamlar sonrasında güzel bir eser dinledik hep birlikte ve programımızı sürdürüyoruz. 67 Efsane meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayında kahvaltı çeşitleri, çorbalar, toz tava, sulu yemek çeşitleri, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası köfte, kahve, doğum günü, nişan ve tüm organizasyonlarınız da yanınızda olmaya devam ediyor. 67 Efsane meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı, ev ve iş yerlerine servisimiz vardır. Alo paket 552 134 07 67. Üzülmez Sanayi sitesi üstü 2. TOKİ konutları altında hizmet vermeyi sürdürmekteyiz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, hemen şöyle bakalım. (0372 606 0606) ve şimdi de yine çok güzel bir eserimiz geliyor. Beyoğlu'nda gezersin, gözlerini süzersin.
1: Zirvenin tek sahibi
2: Cengiz Çağlayan'la Gönülden.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sizden gelenleri sizlere de aktarmayı sürdürüyoruz sevgili arkadaşlar. Hasan Usta tüm fırıncılar ve yufkacılar için sıradaki şarkıyı istemiş. Biz de ulaştıracağız kendisine. Bu arada Karadeniz Ereğli Kumru Kafe lezzet durağınız olmaya devam ediyor. Yolunuz Karadeniz Ereğli'ye düşerse tost, hamburger, ayvalık tostu, kumru, sabah kahvaltısı, et sote, tavuk sote, ızgara köfte, ev yemek sizleri bekliyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe, Karadeniz Ereğli Komar Hastanesi yanında hizmet vermeye devam ediyor. Efendim sırada bir Zara eseri seçtik. Daha doğrusu Zara'nın yorumlayacağı bir şarkı. Adana'nın Yolları Taştan. Yavrum sen çıkardın beni baştan diyor sevgili arkadaşlar. Efendim evet, güzel bir dizi var biliyorsunuz, her perşembe Show TV'de Muhtemel Aşk dizisi. Evet, 18 Haziran 2026 tarihinde başlandı. Yönetmenliğini Altan Dönmez ve Orkun Çatak'ın üstlendiği, senaryosunu Ayşe Üner, Kutlu ve Elçin Muslu'nun kaleme aldığı romantik komedi dram türünde bir Türk televizyon dizisi Muhtemel Aşk. Bu akşam yeni bölümü saat 21'de Show TV'de sizlerle birlikte olacak. Kadir'le Defne'nin aşkını yine izlemeye devam edeceğiz efendim. Muhtemel Aşk her perşembe saat 21'de Show TV'de yeni bölümüyle sizlerle birlikte oluyor. Efendim Kilimli'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. 7 kişi yaralandı. Kilimli'de 202 evler yol ayrımında yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otobüste bulunan yaklaşık 20 yolcudan 7'si hafif yaralanırken otobüs şoförü de baş ve boyun bölgesinden darbe aldı. Zonguldak Kilimli ilçesinde 202 evler yol ayrımında yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otobüste bulunan yaklaşık 20 yolcu hafif yaralanırken otobüs şoförünün de baş ve boyun bölgesinde darbe aldığı öğrenilmiş sevgili dinleyicilerimiz. Yaralılar sevgili arkadaşlar hastaneye kalkmış, çok da ciddi bir durum olmadığına seviniyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Kilimli Gelik seferini yapan 67M0251 plakalı Kil Taşkop otobüsü yol ayrımına döndüğü sırada aynı yoldan geçen 67 Adana Van 732 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpışma meydana gelmiş sevgili dinleyicilerimiz. Bununla ucuz atlatılmış yaralı arkadaşlarımıza da şifa dileklerimizi iletiyoruz. O zaman devam ediyoruz ve şimdi de Zara geliyor. Adana'nın Yolları Taştan. Yavrum sen çıkardın beni baştan. Allah Allah. Lan nasıl oluyor ya?

programımız devam ediyor. Radyolarını yeni açan tüm dinleyicilerimize bir kez daha sevgi ve selamlarımızı ulaştırmış olalım sevgili dinleyicilerimiz. Nusret Kukul, Nedim Kukul, Okan Kukul ve tüm Kukul ailesine de buradan yine sevgi ve selamlarımızı ulaştırmış olalım efendim. 67 efsane meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayında kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası köfte, kahve, doğum günü, nişan ve tüm organizasyonlarınızda sizinle olmaya devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. 67 efsane meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı, telefon, alo paket, ev ve iş yerlerine servisimiz vardır. 0552 134 07 67 adres Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet vermekte. Şimdi de güzel bir şarkımız daha Haluk Tolga İlhan'dan geliyor sevgili arkadaşlar. Küskün Çiçek istemiş. Abi iyi yayınlar. Yalancısın inanamam. Sanatçıyı kim söylüyor bilmiyorum demiş. Bu şarkıyı istiyorum. Dinletirsen memnun olurum. Tabii ki dinletelim. Haluk Tolga İlhan'dan gelecek. Yalancısın inanamam.

Dinleyicimiz, yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geliyoruz. Mürüvvet Kahraman, Mürüvvet teyzemiz tam 81 yaşındaymış sevgili arkadaşlar. Mürüvvet Kahraman, Mürüvvet teyze Oğuz Yılmaz'dan Uğur Böceğim şarkısını istemiş. Şerafettin Nas eski Muhtarlar Derneği Başkanı'ydı. Şerafettin Nas abimiz için istemiş. Biz de ulaştıralım kendisine bu güzel eseri efendim.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, saati unutmuşuz. Bayağı bir gitmişiz. Biz normalde saat yani bitirecektik.
1: Yaşlısın, normal.
0: Dolayısıyla şimdi bitiriyoruz. Kusura bakmayın. Yayını bitiriyoruz sevgili arkadaşlar. Hızlı bir şekilde reklamlara da girelim. Bayağı bir süreyi aşmışız sevgili dinleyicilerimiz.
2: Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere. Bayan Allah'a yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonunu... Radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.
3: 98.67.com Zonguldak Radyosu.
4: Kayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde

0: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 çift 0.
1: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimize sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
2: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değilsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale boduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.
5: Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

0: reklamları sunar.
1: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli İşçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Suda Polis Karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya, hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
2: Kayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Kayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 43 67. Kayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Banet Ünal'ın yeri restoran, lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Manet Ünal'ın yeri restoran, Birlik Taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Manet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Manet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Esnaf 67.com reklamları sundu.

başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer. Muhammed Altunbaş. Adres Kozlu Köyü Pazar Yeri Yanı. Telefon 0537 440 1686. 0372 266 62 41.
2: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
3: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
2: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
3: Tavuk dönerimizde vardır.
2: Nar Piliç Yalçın Usta.
3: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
2: 0533 500 0554 0533 500 0554.
3: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
4: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
5: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değilsin. Kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
3: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor.

0: Yazın tatilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu Merkez'de şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
1: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla, yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli İşçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Suda Polis Karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya, hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
2: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

0: Esnaf67.com reklamları sunar. Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş. Adres Kozluköy Pazar Yeri Yanı. Telefon 0537 440 1686. 0372 266 6241.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değilsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
2: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimiz de vardır.
2: Nar Piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
2: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Git.
1: Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.
2: Yalan değil. Pek kolay olmayacak unutmak. Öyle zor, öyle zor ki seni içimden atmak.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli İşçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Suda Polis Karakolu yukarısında 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya, hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
3: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524. Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Çeti.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
3: Baksana camdan, elektrikler var mı?
2: Her yerin ışıkları yanıyor.
3: Sigortalara baksana hayatım.
2: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
3: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
2: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
3: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
4: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
3: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
4: Kozlu Aziziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
3: Telefonu 0543 430 9013. 0543 430 9013.
4: Kahveci Elektrik.
5: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
6: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak, No 36, Kozlu, Zonguldak. Telefon 0530 603 1971, 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
7: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi, özlenen tat.

0: Ustalar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

0: Radyo.com reklamları sunar.
1: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
2: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşa kabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Suda Polis Karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya. Hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
3: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
4: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
5: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

yapmadan aşkın tadını. Duydum acı

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz, deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım

0: Adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen doğru cevapla başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
1: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici, tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
2: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kas araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
3: Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

0: Sıcak.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla vakfı kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

0: Kayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Kayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Kayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
1: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Suda Polis Karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya, hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
2: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

Beni bu halimle bırakıp gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Çaresiz hasrette terk edip gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Senin yokluğunda anlamsızım ben. Senin yokluğunda insafsızım ben.

0: Reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer. Muhammed Altunbaş. Adres Kozlu Köyü Pazar Yeri Yanı. Telefon 0537 440 1686. 0372 266 6241.
2: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
3: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
2: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
3: Tavuk dönerimizde vardır.
2: Nar Piliç Yalçın Usta.
3: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
2: 0533 500 0554 0533 500 0554.
3: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
4: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
5: Esnaf67.com reklamları sundu.

Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşa kabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Kayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545-351-4367. Kayser Dekor Evim, evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Suda Polis Karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya, hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
3: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524. Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
3: Baksana camdan, elektrikler var mı?
2: Her yerin ışıkları yanıyor.
3: Sigortalara baksana hayatım.
2: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
3: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
2: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
3: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
4: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
3: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
4: Kozlu Aziziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
3: Telefonu 0543 430 9013. 0543 430 9013.
4: Kahveci Elektrik.
5: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
6: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 61 67 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
7: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Bir tesadüf aşk değil mi? Yıllar geçti üstümden. Bitecek, bitecek büyük aşkımız yazık bir güç yüzünden. Yetmedi mi çektirdiğin? Beni artık ağlatma.

0: Dekor.com reklamları sunar.
1: Kayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Kayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Kayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
3: Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 6...

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
2: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli İşçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Suda Polis Karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya. Hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
3: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
4: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
5: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
6: Esnaf67.com reklamları sundu.

Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

0: Com reklamları sunar.
1: Kayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşa kabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Kayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545-351-4367. Kayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz, deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınav sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
3: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Umut Emre Çelik'ten, Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı, 0541 361 0682, Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
3: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen

0: tuturum derdimi. Sen yanımda olunca
1: Radyo General derdimi. 98.7
0: kimselere bırakma kalbimdeki

gülmüyorsun, neden hep susuyorsun? Yüzüne gülmüyorsun, neden hep susuyorsun? Beni sanki kendine köle zannediyorsun. Beni sanki kendine köle zannediyorsun.

0: Radyo 98.7.
1: Kalbimi yakma, günah değil mi, yasak değil mi, beni yalnız bırakma. Günah değil mi, yasak değil mi, beni yalnız bırakma.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli İşçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Suda Polis Karakolu yukarısında 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya, hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
3: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General 98.7.
1: Bir kapanmaz yarayla böyle çaresiz.

Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

0: hasretim. Radyo General 98.7.
1: Sitemlerim sana.

0: onu başkasıyla evlendirdiler. Hem bana hem ona yazık ettiler. Çocuğuna benim adımı koymuş. Çocuğuna benim adımı koymuş. Baktığında beni hatırlıyormuş. Baktığında beni hatırlıyormuş. Beni hatırlıyormuş.
1: Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

0: adın bahar mıydı senin? Vazgeçilmez bir tutkuydun, gönül bahçemin ufkuydun. Gittin de kimlere uydun? Adın sevda mıydı senin? Yokluğun ateşten gömlek, dayanamaz buna yürek. Unuttum istemeyerek, adın hasret miydi senin? Her nefeste seni aldım, her gece uykusuz kaldım. Sanki çölde susuz kaldım. Adın Leyla mıydı senin? Unuturmuşum adını, anlatırmışım tadını. Hayat kırsın inadını, sen de buna gülmelisin. İşte buna üzülmelisin.
1: Ne oluyor sana? Sen bu halde düşecek insan mıydın? Hadi toparla. Toparla kendini. Hadi. Hadi gül biraz.

Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini

0: sensizlikte dahi seni yaşadım. Ta iliklerime kadar seni yaşadım. Dert çekmedim, inan ki dert çekmedim. Çünkü hiçbir dert benim çektiğim kadar çektiremez, çektiremez.
1: Radyo General 98.7.